0: Yumruluk be diyor.
1: Olsun,
0: ama biz her zaman diyoruz top yuvarlaktır yani. Biz her zaman diyoruz fair play çerçevesi. Biz her zaman diyoruz yani kedi her zaman bal yemez. Biz her zaman diyoruz hep yüzümüze bakacak diye bir şey yok. Biz her zaman diyoruz her şey her zaman mükemmel olmaz. Bak mesela ekonomi verileri verilirken bu şeyler var ya, çubuk yukarı doğru çıkıyor, yukarı yönlü aşağı yönlü. Her zaman aynı olmaz. Oğlum bizim şansımız bu Sinan. Babacım biz altın alırız, altın yükseliyor diye bir bakarız çubuk aşağı doğru düşmeye başlamış. Satarız altını, dolara alırız, hep sürekli böyle değer kazanıyorduk. Dolar aşağı doğru inmeye başlar. Euro alalım deriz. Euro aynı şey olur. Bizde böyle yani. O yüzden çok da şey yapmamak lazım yani. Çok da dert etmemek lazım.
1: Gidelim hadi uzaklara.
0: Sinan Türk. Evet doğru, futbolda çok değişik şeyler oluyor. Farkındayım, takip ediyorum. Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri vardı. Dı diyebilirim artık herhalde. Ya iyi olur diyelim, ne diyelim ya, şimdi baktığın zaman ama insanlar da bak genel olarak Türk halkında bir şey sorunu var. Hani bir moral motivasyon sorunumuz var hepimizin. Moralimizde ciddi bir problem var hepimizin. Yani moralsizlik var. Bir de sektörel olarak bakacak olursak mesela futbol dediğin zaman ne var? Merkez Hakem Kurulu var işte biliyorsun. Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili olanları sen de bir takip ediyorsun zaten. Hani geçmişte ne olmuş biraz karışık bir mevzu, çok anlaşılmıyor ama bir şeyler var yani. Bir şeyler olmuş. O yüzden ne oluyor? Moralsizlik oluyor camiada. Bunun yanı sıra işte biliyorsun ekonomi dünyası. İşte aramızda vardır yatırımcı. Altın alan var, dolar euro alan var, döviz alan var. Bir şekilde yatırım. Ama borsa yatırımcıları da vardır. Ufak yatırımcılarımız vardır. Ya özellikle böyle ufak yatırımcıda şey var. Bunun bir banlığa var ya, sana bir söyleyeyim mi? Bir kağıt yakalamışım, böyle bir şey yok. Bugün bir koyuyorsun, yarın onu alıyorsun diyor. Ama yarısına bir bir düşüyor kağıdın değeri diyeyim ben Türkçe.
1: Yanımda yoksun.
0: Ama var yani. Özellikle borsadan böyle 100 lira kazananlar. Biz bu iş için bedel ödedik kardeş. Kolay olmuyor o iş. Bunun eğitimini falan almak gerekiyor. Bak bizim Kamil daha önce girdi kaybetti ama ben sürekli böyle. Var böyle şeyler. Onu da çok anlamadık. O da çok karışık bir iş değil mi? Ya ben anladım da genel olarak sizin ruh halinizden ötürü söylüyorum. Çok karışık bir iş değil mi? Neymiş yok fon? Fon ne demek ya? Vallahi benim fon dediğim ben konuşurken hatta çalan şarkı fon işte. Mesela perdeci de şey diyebilir. Fon işte perdenin fonu. Hani böyle bir perde oluyor ya. Fotoğrafçı da şey der mesela. Ya işte fotoğraf çekerken arkada duruyor ya böyle fon oluyor. Fon herkese göre farklı. Sinancım yani anlayacağın
1: zor çünkü.
0: Her sektörde var bir şeyler ama çok anlamadık.
1: Doğru.
0: Mesela şeyi de sorabilirsin. Ne olacak bu Mersin'in hali?
1: Sezon dizi.
0: Seçilmiş belediye başkanları. Biliyorsunuz Mesit'le Yenişehir, Büyükşehir. Yani çok işin içine girmek istemiyorum. Yorum yapmak istemiyorum ama bir şekilde ne olacak bu milli takımın hali? Ne olacak bu ekonominin hali? Ne olacak bu ülkenin hali? Oğlum ne olacak bu Mersin'in hali? Ne olacak? Bence olayı biraz daha olayı biraz daha şahsileştirip şöyle diyebiliriz. Oğlum ne olacak lan bu Tolga'nın hali? Ne çekti lan bu adam? Vallahi bak lan hala da çekiyor ya. Yani. Biraz olayı bilirsin. Sinancığım kendine sor. Ne olacak lan bu Sinan'ın hali? Ne olacak bu Sinan'ın ya? Yıllardır erken kalkıyor gidiyor. Yılların karşısında neyin olur? 50 sene geriden geliyoruz abi diyor. Sinan Türüt bilir kişi. Bir ara yayını alayım sana söyleyeyim. Evet Sinan Beyciğim neydi konu tam olarak anlat. Sen argümanlar elindeki konuşu anlat. Vallahi şimdi bu konuda 50 yıl geriden geliyoruz kardeş. Bak Avrupalılar var ya bu işi aşmışlar. Adam bildiğin uçak kullanıyorlar. Argümanları topla gönder bana Sinan. Türütlerin Sinan ne olacak bu futbolun hali diyor. Futbol deyince o zaman Mehmet Kaya'ya danışalım. Mehmet Kaya da profesyonel bir futbolcu olmasa da milyon dolarlık tekliflerle transfer olamasa da her ne kadar sahalarda Mehmet Kaya, Mehmet Kaya, Mehmet Kaya, Mehmet Kaya diyemesek de o da kendince bir top koşturmuşluğu var. En azından benim gibi topu görünce bomba sanmıyor. En azından bir amatör de olsa başladı. Halı sahadan başlayıp böyle. Yani insanlarla en iyi pekişmenin, en iyi samimiyet kurmanın, en iyi yakınlaşmanın yolu futboldan geçer diye düşünüp bir grup kurmuşlardı bir ara. Şeyler grubu ne? Masterlar. Hani böyle halı sahalardan, mahallelerden falan Antalya'ya falan gidiyorlardı. En azından biz öyle biliyorduk. Niye gidiyorlar? Gidiyorlar.

En azından biz öyle şey, Antalya'da turnuva var ya, Antalya Side'de turnuvaya gidiyoruz oğlum. Gerçi turnuvadan döndüğü zaman her yeri yara beri içerisindeydi. Şimdi şey diyenler olabilir, adam futbol oynuyor normaldir Tolga'cığım, yok. Yüzünde boynunda falan böyle sınır. Turnuva böyle bir şey demek. Tevekkeli top demek ki oradan boynuna geldiyse. Demek ki tam böyle omuz başına top şiddetle girip de orası kızardıysa. Çok sezon dizi, hepsi de güzel. Ne bileyim, top dikenli olup da böyle sırtını komple böyle bir tırmık şey yaptıysa. Mehmet Kaya. Tabii canım, bir futbolcu geçmişi de var ya. Ya Mehmet var ya, çok büyük bir futbolcu olacaktı da önünü kestiler adamın, önünü kesmeseler. Mehmet Kaya. O da gitti direksiyon eğitmeni oldu, en garanti iş. Geçmiş olsun bana, geçmiş olsun. Günaydın, hayırlı bereketli bir hafta olsun herkese diyor Mehmet Kaya. Vallahi hayırlı olsun harbiden ya. Hayra ihtiyacım. Bereketli de olsun. Mehmetciğim ya var ya. Eğer ki şey olaydın. Eğer ki futbolculaydın var ya, şu anda paralara koyacak yer bulamıyordun ya. Yemin ediyorum, Zevcen'i şu an saraylarda yaşatıyordun ya da Zevcen'i boşamıştın. Ne işin var benim bununla? Olabilir, ihtimal dahilinde bilmiyoruz. Yani Mehmet Kaya zamanında futbola gönül verip de transfer teklif alıp da çok para alsaydı, acaba şu andaki sevcisini saraylarda mı yaşatırdı? Yoksa pardon, siz kimsiniz böyle sürekli benim evime geliyorsunuz? Bilmiyoruz. Yani para insan ne kadar değiştirir? Bunu anlamak için bana biraz para verin bakalım. Bunu anlamak lazım. Ne yapalım? Öyle mi? Gideceğiz mi? Var ama 2 dakika daha var. Yapacak bir şey. Aldığımız bir istihbarata göre çok parası olsaydı karıya direkt şey derdi. Pardon, sen kimsin her gün benim eve geliyorsun? Ya da şey yapardı. Emine Hanım, elinize sağlık. Dün yapmış olduğunuz yemeğin ve hizmetlerinizin karşılığı, buyurun efendim. Bu Emine'nin işine gelirdi açıkçası ya. Sen benim parayı ver de. Mehmet Kaya'ya. Merak etme, yalnız değilsin. Ben de parayı bulaydım. Ben de aynısını yapardım. Ne işin var? En azından şu anda Mersin'de olurdum. Merkez Üniversitesi'nde olurdum diye tahmin ediyorum. Uzunum, tutuver, elimi, gidelim, yani en azından benim karımın espri anlayışı var. Senin karının espri anlayışı yok. Seni dövebilir yani. Mehmet Kaya ve sevcesine şimdi şey diyecek. Bari ismimi söylemeseydin ben. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Yok mu ya bu direksiyon eğitmenliğinde şey yok mu? Transfer ücreti falan, başkaya transfer etme. Güzel paralar, böyle milyon dolar falan filan yok mu? Bir ihtimal var mı diyorsun yani, bir ihtimal. Ya eğer ki öyle bir ihtimal yoksa, bak ben sana bir fon söyleyeceğim, tamam mı? Bir koyuyorsun, on alıyorsun. En kötü ihtimalle sana bir kaybedebilirsin. Belki bir ihtimal yani. Mehmet Kaya hiç sevmez öyle şeyleri.

0: uzaklara. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hijyenik, hem güvenilir, hem pratik, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Evet, evet. İş yerlerinize tabildot usulü servis imkanı da yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, bakınız, iş yerlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum, yemek sorunu. Kimileri ofislerinde yaptırıyorlar, kimileri dışarıdan söylüyorlar, kimileri maaşa dahil ediyorlar, kimileri hayatta umursamıyorlar, bana ne kardeş diyorlar. Ama hiç şey yapmayın abi, yemek önemli bir sorun, bakınız ben size söyleyeyim.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamayın, yaşamak istemiyorsanız da hemen Yağmur Catering Yemekçiliği arayın. Hemen gelsinler, sizinle görüşsünler. Yemek işinizi çözsünler abi ya.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Mesela şimdi yemeği eğer ki işletme sahibi karşılamıyorsa, çalışanlar bugün ne yiyeceğiz derdine düşüyorsa, bence çalışanlar kendi aralarında organize olup Yağmur Yemekçiliği'yle konuşabilirler. Derler ki arkadaş, biz her gün ne yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Haftanın 5 günü. Ayda da işte ortalama 22 gün var normal şartlar altında hafta içi çalışılan mesai. Hani biz arkadaşlarımızla kendi aramızda toplanalım, sana verelim siparişimizi. Sen bize getir babacığım her gün. Bugün ne yesek derdi olmasın da diyebilirsiniz. Bak böyle bir şey de olabilir. Toplu bir şekilde organize olabilirsiniz.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii çalışanlar size yemek veriyorsa siz de kaliteli yemek verin. Ya da bir şekilde organize olun. Bir şekilde kaliteli yemekle siz de tanışın diye tavsiyede bulunuyorum.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine Yağmur Catering Yemekçilik hizmetinizde efendim.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tırmıl PTT yanında ama bir telefonla 5 dakikaya her yerde. 5 dakikaya her yerde.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga'ya direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'dan irtibat kurabiliriz. Instagram Radyocu Tolga takip ederseniz iletişime girebiliriz. Instagram Radyocu Tolga hemen mesaj gönderirseniz mesajlaşabiliriz. Mola vereyim ben, bir çayımı alayım. Sonra daha devam edeceğiz. Var bir partimiz daha var. Bir yarım saat daha var. Bu esnada Instagram Radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım. Hemen geliyorum. Bir çayımı alıp geleceğim, ayrılmayın.
1: Düğün,
0: hemen
1: cenaze geliyorum. Ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Reklam kazandırır.
4: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Full 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizi

0: Bel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ve işte Tolga Dünyası devam ediyor. Devam ediyor. Dinleyici programı mesaj gönderiyor. Dinleyici programı müdahil oluyor. Dinleyici aramıza katılıyor. Salih aramızdaymış. Günaydın Tolga Dünyası, biz de seni dinliyoruz diyor. Günaydın Salih. Hayırlı sabahların olsun inşallah. Sabah şeriflerin hayır olsun inşallah. Günün aydın olsun inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Biz de servisteyiz. Servisçi seni bize dinletiyor zorla diyor Mustafa. Serviste servisçinin zorla dinlettiği Mustafa.

zorla olmaz o işler arkadaş. Yani muhtemelen bir çoğunluk vardır. Muhtemelen bir ortak bir bilgi vardır. Ortak bir akıl vardır yani. Mustafa, senin de hoşuna gitmiş galiba ya. Senin de hoşuna gitmesi olmazdı bu işler yani. Muhtemelen sen de sevmişsindir ya. Hayırlı sabahlar. Erken kalktık, yol aldık, iş yerimize vardık, çayımızın suyunu koyduk, buyur gel diyor. Osman çok isterdim. Yani davete icabet sünnettir normal şartlar altında ama yani güzel. Gelirdim, olurdu. Çok da güzel olurdu aslında. Ama işte bilmiyorsanız söyleyeyim bir kere daha. Programı sizlere Ankara'dan yapıyorum ben. Sizler Mersin'de dinliyorsunuz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde. Mersin FM'i dinleyenler çoğunlukta. Biz de programı biliyorsunuz cennet vatan Türkiye'mizin Ankara'sı, Anakara'sından. Home office'ten yapıyoruz. Şimdi bunu çok soranlar, çok merak edenler oluyor. Gerçek mi diyenler oluyor. Neden diye merak edenler oluyor. Ama bu çok uzun süre oldu ya. Yani tamam, mesleğe başladığım ilk günler 90'ların sonunda Mersin merkezden uzun yıllar yaptık. Ta 2020'ye kadar, pandemi gelene kadar. Pandemi geldi. Birçok şey değişti biliyorsunuz ülkemizde. Dünyada hatta ya. Dünyanın her yerinde birçok şey değişti. O dönemlerde bir İstanbul olayımız olmak durumunda kaldı. İstanbul'da kaldım. O dönemler biraz ara verdik ama yani. Sonrasında 2021'de bir Ankara oldu. Sonra da işte home office'ten oluyor dedik ya. Oluyor dedik yani. Neden olmasın? Güzel de oluyor dedik yani. Anlatabildim mi Osman? Hani neden, niçin, niye falan, bunların cevapları çok kısa değil. Uzun uzun cevapları var ya. Ama eşittir şu ana kadar. Peki dönemsel olarak Mersin'de oluyor muyum? Dönemsel olarak merkezde tabii ki de çok sık bir şekilde bazen Mersin'de olabiliyorum yani. O zaman böyle bir mesajla karşılaşırsam bana uyar yani. İsterdim yani programdan sonra gideyim Osman'ın çayını içeyim, olabilirdi, neden olmasın. Emir dinliyormuş, Emir. Günaydın abi, ben Emir. Abi ne olacak bu okulun sonu ya diyor. Okula giderken Tolga Dünyası'nı dinleyen Emir. Ne olacak oğlum, işte okuyacaksın. Okuyacaksın, adam olacaksın. Ya bize öyle öğrettiler, bilmiyorum. Şimdi okumayan adam olmaz diye bir şey demek istemiyorum. Çok ciddi bir kitleyi karşıma almayacağım ama okumazsan olmaz abi. Yani şimdi eğitim şart. Her şeyin başı eğitim. Tabii canım ya. Yani sonunun ne olacağını soracak olursan değişiyor abi. Yani şimdi okursun okulunu, tamam mı? Başarılı olursun. Muhtemelen lisedesindir diye tahmin ediyorum Emir. Liseden mezun olursun. Sonra YKS'ye girersin. İstediğin puanı çekersin. Tercihlerini yaparsın. İstediğin bölüme gidersin. Bir de üniversite okuma muhabbeti var. Üniversiteyi bir okursun. Onu da bitirirsin. Sonra KPSS bitmez. Yani en amacını bilmiyorum ki. Yani tam olarak ne istiyorsun bilmiyorum. Yani ülkede, yani ticaret hayatında diyeyim, ekmeğini çıkarma mücadelesinde farklı farklı onlarca insan var. Kimisi dükkan açıyor, esnaflık yapıyor. Kimisi ne uğraşacağım diyor, esnafın yanında çalışan oluyor. Kimisi senin, yani benim sana tavsiye ettiğim gibi çok okuyor, KPSS'ye giriyor falan, işte memur oluyor. Ya sadece memurlar bile, bak memurlar bile kendi arasında 3'e 5'e bölünüyor. Yani düz memurluk diyen, işte yardımcı personel diyen, VK diyen, GİH diyen, genel idare hizmetleri, işte uzman diyen, kariyer, bir sürü şeyleri var kendi arasında. Tamamen hedefinle alakalı bir şey yani, bir ne desem yalan olur. Şimdi çok iyi okursan, çok çalışkan olursan, üniversiteyi bitirirsen, KPSS'den güzel puan çekersen çok güzel olur derim. Ama dersin ki olur mu ya, bizim mahallede bir Kamil var, sanayide çalışıyor adam, ben durum benden daha iyi diyebilirsin. Doğru, o da var. Bak, o da olabilir, o da ihtimal dahilinde. O yüzden bilemiyorum, tamamen senin hayattan beklentin ve hedefinle alakalı. Ama okumanın zararını görmezsin. Ne zarar olacak ya, oku. Şu anda okul çağındaysan oku baba ya. Ha yok babacığım, okul bir yere kadar, ben artık meslek sahibi olacağım diyorsan gel seni radyocu yap. Gel sana eğitim ben oğlum. Bunu görmüş oldum mouse. Buna böyle. Ne diyeyim ya, bilemiyorum ki. Ya bunların çoğunluğu kaderimizde yazılı bizim. Kaderimizde ne olacağımız önceden yazılıyor, yüklenmiş. Ama tabii bir de gerçek var yani. Kader deyip de yan geri bir olmak lazım. Kader de gayrete aşık, onu da söyleyeyim. Yani biz ne yaparsak yapalım en iyisini yapalım. Öğrenciysen hakkını ver, en iyi öğrenci ol. Çalışansan en iyi çalışan ol. İşverensen en iyi işveren ol. Hep böyle bir hedef belirle. Yani sürekli böyle evin varsa, evliysen mesela iyi baba ol. Çocuğun varsa iyi yetiştir. Gibi gibi gibi gibi böyle. Yani şu an öğrenci misin babacığım? Öğrenci. En iyi öğrenci olmak için elinden geleni yap.

Eray Kök Instagram'dan ulaşmış, Instagram'dan takip etmiş, Instagram'dan mesajını göndermiş. Tolga abi günaydınlar diyor. Günaydınlar Eray, günaydınlar Eray Kök. Eray Kök, günaydınlar. Salt Cam'da çalışanlara günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı işler diyor. Günaydınlar olsun Eray Kök. Hayırlı sabahlar olsun Salt Cam'da çalışanlar. Salt Cam, Mersin'imizin köklü kuruluşlarından bir tanesidir. Eray Kök'ün de dediği gibi Salt Cam'da çalışanlara günaydınlar. Salt Cam'da çalışanlara hayırlı haftalar, hayırlı işler. Sadece Salt Cam değil, Salt Cam başta olmak üzere tüm emekçilerimize, tüm esnaflarımıza, tüm ekmeğinin peşinde koşanlara, tüm helal lokma mücadelesi verenlere, tüm işinde en iyi olmak için mücadele edenlere, tüm işini ahilik distroyla yapanlara, ahi evran yolunda gidenlere, dürüstlük, olmazsa olmaz dürüstlük, ustalık, bunların hepsini bir çırpıda yapamayacaksak bile adım adım yapmamız gerekiyor. Sevgili Eray Kök ve taifesi, Eray Kök ve dostları, Salt Cam çalışanları ve tüm çalışanlar, ekmeğinin peşinde koşanlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun. Günaydın Tolga abi, ben Şahin, biz de uzun yıllardır seni dinliyoruz abi diyor. Günaydın Şahin, günün aydın olsun Şahin. Uzun yıllardır, bıkmadan usanmadan. Ya ben her nasıl ki 30 yıla yakın süredir her sabah ilk günkü heyecanla, ilk günkü şevkle bir şekilde kalkıp hizmetimi veriyorsam, dinleyicim için bir takım fedakarlıklar yapıyorsam, dinleyicim de bunun karşılığını

veriyor. Acı ne ekersen onu biçersin arkadaş. Bak ektik biçiyoruz işte bak. Bunlar bir de mesaj gönderenler. Mesaj göndermeyen onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan oldu. Tabii ki de biliyorum. Yani özellikle sahaya çıktığımda sahada karşılaştığım insanlardan vallahi biz dinliyoruz ama mesaj göndermiyoruz diyen çok insan var. Bunun bilincinde olarak zaten size söylediklerimi ben işimi severek yapıyorum. İşimle ilgili fedakarlık yapıyorum. Cefasını da çekiyorum. Hani zorluklarına da katlanıyorum, göğüs geriyorum. Şikayet de etmiyorum. Karşılığını da alıyorum elhamdülillah. Öyle yani, ne yapıyorsan yap, aşk ile yap. Ne yapıyorsan en iyisi olmak için mücadele et. Böyle yani. Yoksa her gün ayaklarını sürerek gidersen, ya ben bu işi sevmiyorum, ben bu hayatı sevmiyorum, ben bu düzeni sevmiyorum. Nereye kadar abi isyan et. Tamam, elimizde imkan varsa bir şeyi elimizle düzeltebiliyorsak elimizle düzeltelim. Yoksa dilimizle düzeltelim. Olmuyorsa da şey yapalım, elhamdülillah diyelim yani. Elhamdülillah diyelim. Selam olsun dinleyenlere. Yıllardır dinleyenlere.

Ve işte son dakikalara doğru Mahmut hocamız da radyo başında. Mahmut Altınbakır. Günaydın Tolga. Mersin'den sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Sezonun hayırlı olsun diyor Mahmut Hoca. E tabii şimdi normal şartlarda sezon okullar açıldığında başlar bizde. Yani bu sene 14 Eylül'e tekabül etti. 14 Eylül'de Best Of'lar dinlendi. Best Of'ları yayınladık. 21 Eylül'de canlı yayınlara başladık Allah'ın izniyle. Hatta 21 Eylül'deki canlı yayını 21-22 Eylül'de Mersin merkezden yaptım. 23 Eylül'den sonra da Ankara'dayım buradan. Selam olsun Mahmut hocamıza. E sizin de yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun. Mahmut hoca, Mahmut Altınbakır. Mahmut Altınbakır moderatörlüğünde ön libero her

Sun TV ve İçer TV ekranlarında. Grubumuza bağlı radyolarımızda. Bugünlerde biliyorsunuz gündem bayağı yoğun, gündem bayağı karışık. Yani Mahmut Hoca da efsane hakemdir. Yıllarını hakemlik mesleğine vermiştir. Ve yine sporculuğa devam ediyor. İşte spor yorumculuğu olur, antrenörlük olur, teknik direktörlük olur, danışmanlık olur. Bu konuda da bildiği, söylediği, söyleyeceği çok şey var. Bunun için takip etmeniz gerekiyor Mahmut Altınbakır hocamızı. Bir de bunun yanı sıra, ya şimdi biz de bunları görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Ülkemizde hakikaten çok anormal şeyler oluyor. Ya şimdi ben genel olarak hani bu konularla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığımdan ötürü çok fazla şey de olamıyorum, yani fikir de yürütemiyorum, fikir sahibi de olamama ihtimalim olabiliyor. Ama ben de takip ediyorum bireysel birisi olarak. Gerek bu hakemlik meselesi, gerek bu işte Merkez Hakem Kurulu olayı, işte gerek bu fon olayları, işte buna benzer birçok şey. Bir de ülkemizde biliyorsunuz uzun yıllardır yapılan operasyonlar var, biliyorsunuz belediye olayları, şehrimize de yansıdı. Şimdi bununla ilgili konuşacak çok şey olabilir ama dediğimiz gibi çok bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın manası olduğunu düşünmeyenlerdenim. Çok böyle bilip bilmeden atıp tutmamak gerektiğini bilenlerdenim hani en azından. Hani mesleğim icabı da bilgi sahibi olmalısın ki fikir sahibi olmalısın. Ama genel kanı olarak bakacak olursak genel kanı insanların işte şey bu operasyonlar siyasi düşüncesi. Buna benzer düşünceleri biliyorsunuz. Yani ben hiçbir zaman iki tarafa da her iki uca da körü körüne fikirlerini şey yapmıyorum, tasvip etmiyorum. Yani baktığımız zaman iki tarafın da haklılık payı da olabilir, haksızlık payı da olabilir. Hani maalesef kutuplaşma oluyor ya, yani kutuplaşma olduğu için böyle bir yorum yapma ihtiyacı hissettim. İyi olsun, güzel olsun, hoş olsun. Yani sonuçta millet için, vatan için, ulus için, güzel ülkemiz için hayırlı şeyler olsun inşallah. Bilemiyoruz, yorum yapamıyoruz. Yani bir tarafta gerçekten siyasi olma ihtimali olduğu kadar, diğer tarafta gerçekten bir çürümüşlük de olmuş olma ihtimali var. O yüzden bekleyip görelim yani. Dua edelim hayır olsun diye. Vatan için, millet için, senin için, benim için, bizim için iyisi olsun, güzel olsun diyelim ya. Çok da elimizden bir şey gelmiyor ki. Tamam, sanal medyada konuşmak, işte burada konuşmak falan, hakem etmek doğru da. Yani net bir bilgi olması lazım. Net bir bilgimiz olsun ki fikrimiz olsun. Öyle.

0: dünyasındasınız.
1: Bugün ne yesek, bugün ne pişirsek, bugün karnımızı nasıl doyursak diye kara kara düşünüyorsanız size bazı tavsiyelerde bulunabilirim.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Bol bol ye diyor, az az öde diyor. Yağmur Catering Yemekçilik'te diyor, 3 çeşit yemek diyor, sadece 200 lira diyor. Peki neler var bu 3 çeşit yemeğin içinde?
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Ana yemeği diyor, pilavı, salatası diyor. Peki neler var bugün? Menüde neler var? 5 Ekim Pazartesi sabahı. Yağmur Catering Yemekçilik'te İskender soslu tire köfte, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi bir arada 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te besni tava, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te karışık dolma varmış bugün. Yağmur Catering Yemekçilik'te karışık dolma, yanında mercimek çorbası, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te kuru fasulye, yanında sebzeli pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ekmeği ve yanında bir baş soğanla birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Nerede bu Yağmur Yemekçilik ya? Bir gidelim bakalım.
0: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Evet, mekan Tırmıl PTT yanında olabilir ama servis var, servisleri var bak şöyle.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Bunun için size bir telefon numarası lazım.
0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Aynı zamanda Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, Yağmur Yemekçilik'ten de irtibat kurabilir. İş yerlerinizin yemeklerini, bağlantısını kurup Yağmur Yemekçilik'ten de tedarik edebilirsiniz. Hiç de pişman olmazsınız ha.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Günün 24 saati boyunca. Şu anda olur, öğlen de olur, akşamüstü olur, akşama doğru da olur. Akşamdan sonra da olur, gece de olur. Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım inşallah.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.

0: kravat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus.

0: 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Bu kez de sizlere Boğaz'ın incisi Tarabya Moni Restoran'dan sesleniyorum. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken

ağlatır. Ellerin olup da seni ağlatır. Mektuba yazılan bir iki satır çok şeyler anlatır. Selam.

bir aşkı anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler. Çok şeyi anlatır sevenler için. Acıyla tükenir aylar mevsimler. Bir aşk anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

0: dostlukmuş, ölüme yürümekmiş, üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsem de akşamları. Oy benim yaralım, asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Haberler.
1: Mecliste yeni haftanın gündemi belli oldu. 6 Ekim Salı günü çalışmalarına devam edecek genel kurulda ilk sırada Türk Kızılay Kanunu teklifi bulunuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaysa Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan milletvekillerine sunum gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu, vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla mücadele için iki yeni daire başkanlığı oluşturuldu. Yeni birimler savcılığı

0: Savcılıklar ve MASAK'la koordineli çalışarak para hareketleri, şirket ilişkileri ve suç organizasyonlarının arkasındaki kişileri mercek altına alacak. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un otopsi görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 adli tıp kurumu görevlisi hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede mevcut video kayıtlarıyla ilgili başsavcılığa gerçeğe aykırı bilgi verildiği belirtildi. Son soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık soruşturma izni isterken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ön inceleme için teftiş kurulunu görevlendirdi. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El Alimi, Husilerin elindeki bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı belirtilirken Husilerin Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi elektrik altyapısının yetersiz olduğu kırsal alanlarda üretim yapan Konar Göçer yetiştiriciler ve gezici arıcılara güneş paneli desteği veriyor. 2023'te başlayan proje kapsamında şimdiye kadar 1160 kişinin hanesine elektrik ulaştırıldı. Tarsus ve Mersin'den iki okulun öğrencileri TÜBİTAK'ın Teknofest yarışmalarında Türkiye birinciliği kazandı. Öğrenciler ödüllerini Teknofest Güneydoğu 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın idari binasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Mersin'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ve bir miktar para ele geçirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde karpuz yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yola savrulan karpuzlar yol kenarında bulunan iki kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü deplasmanda İLAB Basketbolu 81-78 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı Siyahlılar bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Çimsa ÇBK Mersin OGM Orman Spor karşısında ilk yarıyı 46-35, üçüncü çeyreği ise 75-50 önde tamamladı. Mersin temsilcisi Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında rakibini 90-64 mağlup etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Mersin FM 104.6.
13: Geri

Aşkı bana anlatma. Kalbim onu çok iyi tanıyor. Yıllar önce birisi yaktı. Hala dayanıyor, hala dayanıyor. Aşkımı hiç anlamıyor. Sevmek nedir zaten bilmiyor. Yıllar yılı vefasız gitti gideli. İşte benim kalbimi kırdı gitti. Hala da gelmiyor, hala da gelmiyor, hala da gelmiyor.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünya.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Buğzem Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2,

0: 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile. Yeni dönem
10: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
11: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
12: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
11: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
13: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan

0: size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satıya asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü, çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti, MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölyak hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor.

0: Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmekle 3 kilogram glütensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı. Metin Baba, en baba helva, en baba
2: helva, Metin Baba. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
4: Damardan kalbe.
3: Fırat'la Damardan

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve her zaman olduğu gibi Fırat'la Damarcan Kahve programına başlıyoruz sevgili dostlar. Efendim herkes hoş geldi. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim tüm radyonun başında bizleri dinleyen, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize. Hayırlı akşamlar, selamlar olsun çalışanlarımıza, esnaflarımıza, kolay gelsin. Mesaide olanlara hayırlı işler dileklerimizi gönderelim. Ve tabii ki de direksiyon başında direksiyon sağlayan tüm şoförlerimize armağan edelim bu güzel şarkımızı. Kolay gelsin, Allah kaza bela vermesin. Şimdi değişik bir şarkıyla startımızı veriyoruz biliyorsunuz. Programımızın formatı arabesk damar üstüne ama şimdi memleketimizden yeni bir sanatçımız doğacaksa şayet biz de destek oluruz abi. Gençler seviyor bu şarkıları abi, şimdi çalsın çalsın yani, ne var, biz de destek olalım. Memleketimizin adamı, kardeşimiz sevgili Buğra Pembe yeni single'ı yayında arkadaşlar. Kardeşimize destek olalım. YouTube'dan beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.
3: Yanımda çekiyor film. Beni soran çokmuş bugün. Dedim sakin, daha yeniyim. Ekip sağlam.
2: Evet, şimdilik az sonra bu güzel şarkıyı dinleteceğim sizlere. Öncelikle ne yapıyoruz? Değerli sponsorumuza. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerinize selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizi iletelim sevgili Samet Yaşar ve ekibine. Bu güzel şarkımızı, rapimizi armağan edelim abi.
3: Yakında dönüşeceğim Kulubali. Hey, geri dönemedim. Aksattım seni, gördüğüm günleri yok saydım. Dün günlerim olsaydım bile içimdeki ateş volkandı.
2: Valla güzel bir şarkı var ya, bak kaptırdım kendimi. Sevgili Burak kardeşimize selamlar olsun. Bu güzel şarkı İnşallah Allah'ın izniyle yürüyüp gidecek. Sizlerden de destek bekliyoruz. YouTube'dan Burak Pembe Müzik. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Selamlar, iyi akşamlar.

0: Vallahi ben çok beğendim arkadaşlar. Sizler de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Buğra Pembe, Hani Bana isimli o güzel single ile ilk olarak sizlerle buluştu sevgili dostlar. Sevgili kardeşimizin yolu açık olsun diyelim. Evet, biz de özümüze dönelim abi. Şimdi o şarkılar gençlere hitap eder ama bizim şarkılarımız apayrı tabii ki ya. Nerede ne varsa arabeskte var. Güzel bir şarkıyla Hakan Taşıyan'la birlikteliğimize devam edeceğiz sevgili dostlar. Ben gidiyorum diyecek. Haydi o zaman mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. Sıradaki şarkılar Gözde Sakar'dan sevgili eşi Hasan Sakar için armağan olsun. Aramızda mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında. Seni çok seviyorum, özlüyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Sena Hacı Boncuk'tan biricik eşi Metehan Hacı Boncuk'a gelsin. Hasretle beklediğim kalbimin en güzel yerindeki eşime seni çok seviyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi bilgisayarımıza virüs girdi arkadaşlar, haberiniz olsun. Herhalde başımıza bir iş açılacak gibi geliyor bana. Bakalım hayırlısı. Sıradaki şarkılar kalbimin en güzel köşesinde yer alan biricik sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin. Aramızda mesafeler olsa da sevgilim ve özlemim hep seninle, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Birlikte geçen 4 yıl ve hala en sevdiğim yer senin yanın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Hep ele ele, diz dize olmak dileğiyle sıradaki şarkılar Ömrüm Eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. Daha nice nice 4 yıllar, 44 yıllar diyelim. İyi akşamlar Kaan Tata. Tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Kaan'ım için istiyorum. Sıradaki tüm güzel şarkıları. Rahat olsun sevgilim. Ben buradayım. Seni aynı sevgiyle sabırla bekliyorum demiş. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, yayınlar çalan tüm şarkılar sana gelsin sevgilim. Keşke yanımda olsaydın. Sana çok ihtiyacım var. Seni çok seviyorum. Hıdır Poyraz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Sen benim her şeyimsin. Sen benim bir tanemsin demiş. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Seni seven Engin Zorbay Üveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Evet, Hakan Taşıyan'la sizleri baş başa bırakacağız. Ben gidiyorum diyecek. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sonrasında birlikteliğimiz Sumaz ile devam edecek sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Mersin efendim.
2: 104.6.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Yürü be. Allah'ına kurban.
5: Beklemezdim inan senden bunlar.

0: Ben gidiyorum Hakan Taşıyan'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Hemen akabinde güzel bir yorum gelecek şimdi. Baha'dan dinleyeceğiz.
1: Sorun etmek bize uymaz.
0: Dün ben bu şarkıyı çalmadım değil mi? Çalmadım galiba, ben unuttum çünkü. Çalacağım diye ayarlamıştım ama yetişmeyen şarkılardan bir tanesi buydu. Birkaç tane daha var. 3 tane şarkım yetişmemişti.
1: Adımız bir, ruhumuz bir. Belki bizim yazgımız.
0: İyi akşamlar abi. Biz iki kardeş, Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Kendine iyi bak canım babam demiş sevgili kardeşlerimiz. İyi yayınlar, ben Ziya Karazor'dan. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim bacanağım Ali Dölek için gelsin demişler. Ben Zeynep Alıç, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç'a gelsin demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar Mert Alış'tan kadim dostlarım Aslar Kör, Semih Genç, Ali Rıza Dursun'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Melihan Çelik. Hasretin her geçen gün daha büyüyor, seni çok seviyorum, kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz, sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Her duamda adın, her nefesinde sen varsın demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar deli gibi özleyen Leyla Çalışkan'dan, gözleri fettan güzel Mustafa Çalışkan.

0: Bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak yeni parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için yeni parti il başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni parti Mersin il başkan adayı Ahmet Yorgun.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Ferdiciler hazır mıyız abi? Ferdiciler hazırsanız bu güzel şarkı Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Aşk acı şaraptır. İyi yayınlar, ben Masal ve Doruk Ateş Üşenmez. Sıradaki şarkılar babalarımız Erol Üşenmez'e ve Doruk Üşenmez'e gelsin. Sizi seviyoruz demişler. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Kuşçu'ya armağan olsun. Annesinden gelsin, onu çok seviyorum. Hep yanındayım. Çok ihtiyacı var. Çalar mısınız demiş. Maalesef şarkı çalamıyoruz. Sıradaki tüm güzel şarkılar size ve oğlunuza armağan olsun. Sıradaki şarkı Slipke'de bundan Yakup Bacaksız'a armağan olsun. Kalbimin her atışı sana dua olsun sevgilim demiş. İyi akşamlar abi, kusura bakma biraz geç oldu. Sıradaki şarkılar Canımdan Öte Cansu Karaca'ya armağan olsun. Onu çok seviyorum. O her zaman kalbimde, her an her şey olabilir. Onu çok seviyorum. Bir senem demiş. Sevgili Bektaş kardeşimiz, sıkıntı yok. Yani geç atarsan mesajın geç okunuyor, ona göre erken atmaya çalış. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşimize. Devam edelim mesajlarınızı paylaşmaya. İyi akşamlar Fırat'tayız. Güzel insan kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları canım oğlum Recai Söze'ye ve sana da armağan ediyoruz. Radyomuzun tüm değerli çalışanlarına, oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum dualarımız hepsine, kendine çok iyi bak demiş Memduh abimiz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Alişan Alşan. Sıradaki şarkılar Doğan Demirkıran, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Özgür Su, İsmail Eker, Tolga Dal, Tugay Doğrar ve Aslan Babam İsmail Alşan'a gelsin demiş. Ferdiciler hazırsa abi volümleri yükselteceğiz şimdi. Bu güzel şarkımızı sevgili Tek Gözleşemeden İbrahim Tek.

Göze ve Firuze Aslan'a armağan edelim. Ferdicilerin has ferdici dediğim insanlardır ikisi de. Her ne kadar duymasanız da bu güzel şarkı size gelsin sevgili arkadaşlarım. Ayrıca değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderiyoruz.

Ferdi Tayfur'u geride bıraktık. Yaşayan efsaneyle Cengiz Kurtoğlu ile birlikteliğimize devam ediyoruz sevgili dostlar. Bir de bunun üstüne bir şiir patlatalım. Tamam olsun değil mi?

0: Şimdi değerli sponsorumuzdan mesajımız var. Onu paylaşacağım. Sonra sizlerden gelen mesajlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Fırat Bey, sevgilerimiz de bu güzel akşamda Erzurum'un meşhur cağ kebabı ailesi olarak bir istek şarkımız. Erzurum uzak şehir olsun. Başta bizleri her zaman tercih eden, soframızı ve gönlümüzü paylaşan değerli müşterilerimize, gece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve ekibimize, ayrıca tüm dostlarımıza armağan olsun. Radyonuz ailesine ve Fırat Bey'e teşekkürlerimiz de demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel şarkıları sizlere armağan edelim. Geçen İbrahim Erkal istemiştiniz. Ertesi günü çaldım. Umarım duymuşsunuzdur. İbrahim Erkal çaldığımız zaman zaten sürekli biliyorsunuz size armağan ediyoruz. Gerçi tüm şarkıları genelde ben size gönderiyorum. O ayrı mesele ama özellikle İbrahim Erkal'da ayrı bir gönderme yapıyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına selamlarımızı gönderelim buradan. Bu güzel yaşayan efsanenin Cengiz Kurtoğlu'nun yorumunda sevgili Abdülsamit Yaşar ve ekibine de armağan etmiş olalım. İyi akşamlar abi, sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya selam olsun. Sıradaki bütün şarkılar ona gelsin. Mesafeler uzak olabilir ama kavuşmamıza 11 gün kaldı. Allah'a emanetsin, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel, darısı diğer arkadaşlarımızın başına diyelim. Merhaba Fırat, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkılar Özgür Su'dan abim Behzat Demir Yılmaz ve can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Erol Uşenmez, Ali Dürek, Tugay Atmaca, Alişan Alşan ve evet Alişan Alşan için gelsin. Bir de herkese giden bize gelmesin demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz Eylül, Ela Dölek, Ali Ensar Dölek ve Berna Nur Dölek'ten sıradaki şarkılar en kıymetlimiz. Arkamızdaki dağımız, aslan babamız Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyoruz kral babam, inşallah kavuşacağız demişler. Fırat abi iyi akşamlar, yayınlar. Kocaeli'nden Aslı ben. Şu anda Silifke'de olan kara kızım Zehra Bayan'la aslan kardeşim Mustafa Tekere'ye sıradaki tüm şarkıları armağan ediyorum ve sana armağan olsun abim, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ne selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkı Oğuzhan Kılıç'tan Furkan Kılıç, Oğuzhan Kirişçi, Yusuf Gül, Batuhan Doygun, Hamamcı Selçuk, Erman Kirişçi, Osman Yılmaz, Coşkun Güzel, Necati Yörük, Bilay Sarı, İbrahim Şahbaz'a armağan olsun ve tüm kayda değer dostlara selam olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben sevdim. Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Yıkan Sen dinleyecek. Hemen üstüne de seslendirmiş olduğumuz şiirimizi paylaşalım. Ardından da Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.
1: Mersin efendim.
4: 104.6.
5: Aylar bu kadar kolay akıp gidiyor da senin sevgin neden gitmiyor yüreğimden? Ne yaptın bana? Hangi dertlere saldın böyle? Sitemim sana değil sevgili, sitemim seni sevmekte, söküp atamamakta direnen şu deli divane gönlüme. Sen sevilmeye değensin, silinmeye değil. Ondandır bu ardından kendimi kahredişim. Ondandır bu dibe girişim. Ondandır gizlice sokaklarda, parklarda ah edişim. Ondandır seni hala diriler gibi sevişim. Aşk mıydı aramızdaki? Sen de beni birazcık da olsa sevdin mi? O kısa zamanı sığdırabildin mi birazcık da olsa sevgini? Yoksa baştan sona yalan mıydı sözlerin? Ne yaşadık biz? Yaşadığımız neydi? Neden geldin ve niye gittin? Gitmeler yakışmıyor sana. Gelişin muhteşemdi, gidişin perişan. Neydi benden istediğin ve neyi veremedim sana?

Bir yanın eksik gelmiştin bana. Tamamlamaya çalıştım. Eski acıların yüreğini yakmasın, sevgi hisset sadece istedim. Sevildiğini bil istedim. Yanlış mı ettim? Sevmemeli miydim seni bu kadar? Basit bir aşk mı olmalıydı sana beslediğim? Seni bir kalemle silebilmeli miydim? İçim yanıyor hala. Hala acın var yüreğimde. Hala gecelerde senin için gözyaşı akıtmaktan uyku girmiyor bu gözlerime. Sen sevilmeye hak edensin. Peki ben hiç hak etmedim mi? Ne yaptın bu kadar acı çekecek? Madem gidecektin, neden bağladın kendini? Niye hayaller kurdun? Niye ümitler verdin o kadar? Benden niye gittin? Ama bak gidişinle bitişin bir olmadı. Gittin ama bitmedin. Bitiremedim seni içimde. Söküp atamadım gönlümün baş köşesine yerleştirdiğim tahtımdan. Gittin yar. Bitirmek için, silinmek için gittin. Ama ben güçlü değilim. Bitiremedim ve silemedim. Ben sadece seni sevmeyi bildim. Deliler gibi sevmeyi. Bak hala da seviyorum seni. Hala tertemiz sevdan kalbimde. Sen bu sevgiyi hak ettin ama ben bu sonu hak etmedim yar. Ben bu sonu hak etmedim. Hak etmedim. Hak etmedim.

Yaşayan efsaneyi Cengiz Kurtoğlu'nu geride bıraktık sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Gülden Karaböcek şarkısı gelecek şimdi. Hazır mıyız? Bakalım mesajlarımıza. İyi akşamlar, ben Atı Demir, en güzel şarkılar. Prensesim Güldemir ve Sebahat Aban için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Neden Özdemir Sedek, tüm güzel şarkılar canından çok sevdiğim eşime armağan olsun. Yüreğim yüreğine değdiği günden beri aklım yoluna sürgün, kalbim sevdana mahkum, kara sevdam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Sedek'i bütün parçalar. Berna Açıkbaş ailesinden canım oğlum Ali Döle'ye gelsin. Her daim yanındayız. Bensiz buraların tadı yok. Aslan eniştem diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yayınlar. Şu anda Silifke'de olan değerlim Abdullah Altuner için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gökyüzündeki yıldızıma baktıkça her zaman aklına ben geleyim. Çünkü sen benim hep aklımdasın. İyi yayınlar Fırat abi demiş. Teşekkür ediyoruz. Silifke'de

0: Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar. Canını sıkma, her şey düzelecek diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Fatih Sezgek. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Yılmaz Doğan, Kadir Bayraktar, Kadir Çivi, Ulaş Dimli, Arif Aydın, Serdar Şeker, Çağatay Topal, Kaan Tat ve kardeşlerim Serdat Uygun, Atakan Yılmaz, Mert Gezer, Ömer Arıcı, Mehmet Kavak, Erdal Tiryak ve Tufan Cin için gelsin demiş. Haydi o zaman volümleri yükseltelim. İşte şehri yakacak bir şarkı, Gülcan Karaböcek. Şimdi artık el oldun diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Hemen ardından çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Mersin FM 104.6 Arabesk'in Atar Doğru Fırat yayında.
2: Damaz.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetimiz.

0: Biz Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti,

0: uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Son saatimize giriş yaptık. Allah Allah, güzel bir imparator yorumu gelecek şimdi radyomuza. Selamünaleyküm Fırat kardeşim, ben Acun Karal, sıradaki şarkıyı Aslan oğlum Ahmet Han Karal, Aslan yeğenim Arda Karal, değerli kardeşlerim Ömür Kara, Şafer Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ali Yüksel, Erman Kiliç ve radyonuzun değerli çalışanlarına, sana ve Murat Çengi kardeşime armağan olsun yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun, selamlar. İyi akşamlar Sercan Hayta için kardeşim Ali Ejder Hayta, Ali Rıza Hayta, Dümen Doğan, Cihan Çakı, Baytar Kılınç, Özcan Seno, Furkan Çivi, Atakan Yılmaz, Çağatay Topal, Coşkun Güzel Suat ve Fuat Teker kardeşlerime sıradaki şarkılar armağan olsun. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim demiş. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Nuray Kaptan ve Melike Dölek'ten Sevmeye Doyamadığımız Bileceğimiz Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyoruz canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik, sıradaki en güzel şarkılar. Her gün özlemle beklediğim en güzel anılarımın eksik kalan kahraman. Canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacım demiş sevgili kardeşimiz.

0: Ali Demir, Kürşat Öz, Yiğit Ünlü, Emir Kaya, Ömercan Benden, Feldi, Erkay İka için armağan olsun demiş. Ben Seymen Demir diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Tren Fransa'daki şarkı Bediran İbeli'den Ömür Kara ve tüm dostlarına armağan olsun demiş sevgili Bediran. İyi akşamları, yayınlar biricik sevgilim Recai Söze'ye. Sevgilerimi göndermek istiyorum. Hayatımda olman başıma gelen en güzel şeylerden biri. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Çağlan Ursa'daki tüm güzel anlamlı aşk şarkıları kalbimin tek sahibi Arife, armağan olsun, seni seviyorum hayatım demiş. Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Aktan Usul, Silifke'de bulunan abim Mehmetcan Usul ve kıymetli dostu İbrahim Güvendik, selam işarlar. Kıymetli abisi olan Doruk Müşenmez'e sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. İbrahim Tatlıses'le namı değer imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Geceler radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.
2: Mersin FM 104.6.

Efendim birlikteli müslümüzle devam ediyor sizler. Fırat'la Damardan Kalbi programındasınız. Bendeniz Fırat. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Yağmuran Akkor alacak. Mesajlarımıza paylaşmaya devam edelim. Fırat kardeşim iyi akşamları yayınlar diyorum. Ben İbrahim Güvendik sıradaki parçalar Can kardeşim olan Mehmetcan Usule ve Sevdiğim Kadın Özleme Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Göksel Usul. Abi ben 10 yaşındayım, yanımda kardeşlerim Ayaz Usul ve Güneycan Usul. Silifke'de bulunan babamız Mehmetcan Usul için çok özledik onu, inşallah Rabbimiz en yakın zamanda kavuşturur demiş sevgili kardeşim. Amin diyelim. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Senden giden çok oldu ama hiç kaybın olmadı. Sıradaki şarkılar Aslan abim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. Fırat kardeşim iyi akşamları yayınlar diliyorum. Ben İbrahim Güvendik. Sıradaki parçalar Can kardeşim olan Mehmetcan Usul.

0: Ve sevdiğim kadın Özlem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Müfide. Sıradaki bütün şarkılar Ansel Alşan ve Ali Şahane Alşan'a, tüm arkadaşlarına gelsin, seviliyorsunuz diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Her şeyin bir zamanı var. Gül bile zamanını bekler açmak için. Bugünkü şarkılar Osman Bıyıklı'dan Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Haydi o zaman, volümleri yükseltme zamanı geldi. Yağmuran abla, sevdiğim sensin diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Yükselt abi sesi, yükselt.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Mersin FM 104.6.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Peki sizler şu an bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Yani insan bazen birini sevince aklıyla değil de tamamen kalbiyle hareket ediyor ya, ne olacağını düşünmeden peşinden gidiyor. Kim ne derse desin duymuyor. Yani bu şarkıda da öyle bir gözü karalık var sanki. Yani çok sevmek güzel ama işte karşılığını göremeyince insanın içinde ister istemez bir kırgınlık oluyor. Sen mutlu oldun mu diye soruyor mesela. Yürek yandı. Büyük bir hayal kırıklığı aslında. Sana geldim, can dayanmaz, yürek yandı. Şimdi güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Mutsan Hande, diğer yarım şarkısını istemiş bizden. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin Yayında.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Odun Kıran Komşum ve Data ve tüm Mersin FM dinleyenlerine gelsin demişler Çamlıyayla'dan Halil. Selamlarımızı gönderelim.
1: Dayanabilirdim.
0: Bir süredir de çalmadığım bir sanatçıydı bu.
1: Anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu.
0: Başka bir şey değil. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir

0: 0-388-988-30-0.
1: Ne tesellisi var, ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tesellisi var, ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tarifi mümkün, ne anlatması. Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk. Dinmek bilmeyen bir iç yarası. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Çaresizlik hiç kalır, anlatılır gibi değil. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Sensizliktir bu, sensizliktir bu. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Sensizlik.

evsiz kalmaya, susuz kalmaya, hatta konuşmamaya bile dayanabileceğini söylüyor ama işte sensizliğin bambaşka bir şeyde olduğunu söylüyor aynı zamanda. İnsan bazı şeylerin yokluğuna bir şekilde alışıyor da sevdiği insanın yokluğuna alışamıyor ya. Şimdi sizleri reklamlardan önceki son şarkımızla baş başa bırakacağım. Sibel Can, Ah Be Yarim diyecek bu güzel şarkımızı şu an radyoların başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim.

Devran Çağlar yorumuyla dinledik. Yazık, sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Selam, iyi yayınlar. Hande ben, minik kızını babasını bekliyoruz. Gitme Sana Muhtacım şarkısını iş yerinde olan canım eşi Hüseyin'e gönderiyorum. Seni seviyoruz demişler. Mutluluğunuz daim olsun diyelim, selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

gitme sana muhtacım. Selam Şahin sizlerleydi. İnsan sevdiğine öyle alışıyor ki o olmayınca evinde hayatında tadı kalmıyor. Bu şarkıda da biraz öyle bir hal var. Yani gitme derken aslında sadece bir yere gitmesinden bahsetmiyor. Sen yoksan ben ne yaparım diyor. Gözlerine, sesine, ellerine, nefesine kadar onu özlüyor. Bırakın gitmesini, onsuz bir hayatı düşünmek bile zor geliyor. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Hiç görünmeden. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim. Yine.

belki de gittiğine pişman olmuştur. Olmuş mudur sizce arkadaşlar? Pişman olacağını bilse gider miydi acaba? Bir de böyle düşmemiz gerekiyor. Olsa bile yani gurur da bir etken sonuçta. Asla bilemezsiniz bundan dolayı. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşayım sizlerle. İyi yayınlar Gülnar'dan Kerem ben. Tek sevenim sen olsan şarkısını yan ilçede görev yapan canım nişanlım Melis'e göndermek istiyorum. Günün yorgunluğunu unuttursun, seni çok seviyorum demişler. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Sevgiler çiçek gibi diyeceğiz. Sabahtan beri yoğun geçen pazartesi temposunda yıpranan muhteşem üçlü ekibimize armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık ve yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hani bazı şarkılar olur ya, sizin şarkınız olur. Ne zaman çalsa birlikte yaşadığınız anlar, o günler, o kişi aklınıza gelir. Ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, şarkı başlayınca insan bir anda geçmişe döner. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlemek hem güzel hem de biraz hüzünlüdür. Çünkü şarkı bitiyor ama hatırlattıkları sizinle kalmaya devam ediyor. Bir şarkımız vardı, hatırladın mı? Duyunca üzülüp ağlamadın mı? Çok naif bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'le Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Dertlerinizle uğraşırken sığınacak bir liman arıyorsanız, sevgisini yüreğinizde taşıyorsanız, hepiniz hoş geldiniz. Şu an Mersin FM 104.6 frekansında efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben Zeynep, damarlardaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan devlerin sahnesi Babalar Resteli başladı. Bugün yine arabeskin koca çınarlarının sazında teselli ararken o yürek yakan tarifsiz isyanlarla dertleşeceğiz. Eğer çaylarınızı demlediyseniz radyolarınızın biraz sesini açın. Şimdi sözü babalara bırakacağız. İlk babamız Müslüm Baba olacak, bari yanık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

şimdi ümitlerimizi geri toplama zamanı, çünkü özlediğimiz insanlar var bizleri dinleyen. Seni nasıl özledim diye anlatacak Müslüm Gürses. Belki beni anarsın, belki de hiç anmazsın. Çok toysun sen sevgilim, beni anlayamazsın diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Ama öncesinde bu şarkının ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Resteli ile burada Mersin FM 104.6 frekansında olacağım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

sizlerleyiz. Yazık bana, yazık bana. Bu kaçıncı kazık bana diye söyleyecek İbrahim Erkal. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. İbrahim Erkal yazık bana diyecek şimdi radyolarınızda.